0: biraz sonra açacağız. Güneş vardı. Güneşten dolayı açmıyor. Getirmişsiniz o şeyi. Olmamış bu. Nedir?
1: Olmadı. Onu da olmadı. Ben de evvelesini alacağım. Hadi.
0: Hadi.
1: Olmadı.